helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wanu giridana wan bir reberti u gele xara

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Avazım rüm bebeğin tehli adı şüştüm bebeğin tehli kefen kırım bebeğin tehli seri medanı ve tavanı şedina bebeğin tehli daha meser darani darbe tabi bebeğin tehli bir reyhısım bebeğin tehli dani mekabra kabristani bebeğin tehli dani mekabra reşu tarih bebeğin tehli suvala akırna kırda bebeğin tehli terkhine meleda bebeğin tehli Tiyisar çağ ve maha sağ zikirin bir beyin tehli Pişte hamla zikirin bir cek izah çağ da salih bu karu bu khenli Hav salih daha berdil kadir emi bu işte ozak asar Miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar Hav salih emi tamam mezevdu takatim arrami sana keşte de khuha azim Uy ne pırsa tehli am zikirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli Tehli amı yaka ben zirağı ve Çağ zikir lübis ve tehli çapil zireci Porkeze nab kandile gazana zirağı ve şehli گذیه گلو و اسمی یه حفظونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفظاله می تمام بازی رامی شانه که دیتا دخوازم قارب گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی مای ما خای
1: حفظاله می تمام حفظونی مثل مالا باوی تا همون تدو از ریج بون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

bunu didişim. Gerek hem geller. Bir kevne bir dozida. Bu an dozan da bernedin. Zilen. Zilen.

0: Spastkım. Erivale. Sıhhatem ama mesajı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.

Peşeroje jiyane Kurdistan Ey gecu hortin me Ey lawanin Kurd Ey gele Kurdistan Nehlin Kurdistan jidestere Ey peşmerge Ey gerilla Kurdistan bir salan desteme ma Bu veke behişte ka ala Nehlin tek biçi Hemu bir yek dengu yek dest bin Kurdistan'ı bu parizin hevye bilin bikin et bere poşimani bin desti istuhari vere ne helin ver nedin u ver hobidin ver fadan jiyane yan Kurdistan yan nema yan Kurdistan yan

Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Bi hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelih varan

Ez girtiye jiberunahiye u azadiye me Ez arama dile dayika me Ez Hüseyin'e serifiraza Jibu bir anina şehrine

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametci reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametci reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: Rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

me hapsale mi tamame zehe şiru abdale ve dere imane bavye teme gel ve esmi gemine de zehu avidin ava resul ya. Müsefada tavanı dikim ramişane gildi megulü ya.

Ozına şükürdü Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vijana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekem gellek, bükevne bit.

dedi dişi. Gerek kam geller. Bu kevne bir doz eda. Bu an doz adla bernedin. Zilan. Eri zilan.